0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğində müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Yüzüm şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen, yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: benzetmeleri, tekrarsız teşbihleri ele aşıkane duygularla tokunmuştu.
1: Ecep sevdadı bu, sevdaya düştüm. Rehi eşkin tutup kovgaya düştüm. Ne dünyada gezip kâme iliştim. Ne fikri yar ol ükbaya düştüm. Demi gülzari veslinde gezerken, diyari hicri tek mebaya düştüm. Kemine can isar eyledi mütlek, yokumdu can ki mən imaya düştüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Heyder Baba, İldırımlar şakanda, seller sular şakıldıyor akanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirik.

istekli soydaşlarımız. Bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladık. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd kızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıkla kalın.

şaban. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz. Haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz. Radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları. Bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Benim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı, mahuru, zümzüm eyleyim seygahı, suru. Yada düşsün bülbül, reşid, han, hemen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Kimdir seven bica, garenfil. Sen hemen aşık şeyda, garenfil. Seni gülşen ara, aşüfte gördüm. Yakin bildim, tutup sevda, garenfil. Bele peşmürde hal ile durupsam, düşer güller ara kuvga, garenfil. Dri hakim, vefasızdır bu gülşen. Gider bu tel eti ziva, garenfil. Üzünden perdeyi nazın kenar et. Unutma aşığı.